0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: Yarın bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Roman.
1: Aydın'la günaydın.

itikatlı yapar. Kalkın inek obası, günaydın. Uyanın. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz, münaydınlıyorsunuz derken gelmişiz 14 Ağustos Cuma. Hiç söylemiyorsunuz. Hiç ayağımızın ucu deniz görmedi. Ha? Su kalmış son 2-3 hafta. Hafta bir Eylül'ün başında da başlarız artık okullar mokullar. Ne edeceğiz? Zaman geldi geçti. 2027 yılında burçları neler bekliyor? Vay arkadaş ya. Fena yaşlanıyoruz ha. Geçen de çok bilmiş bir takipçim bana mesaj atıyor. Aygül Hanım, sizi severek takip ediyorum. Astroloji yorumlarını yorumlarım. Yani saadete gidelim. Krem sürerken hiç profesyonel durmuyor. Kardeşim, yıllar geçiyor arka arkaya, ne profesyonelliği. Sonra 20 yıl sonra açacaksın story'e, bir bakacaksın. Astrolondaş. Diyeceksin ki Aygül Hanım, ne yapmıştınız yüzünüze? Diyeceğim ki hiç profesyonel bir soru değil. Hiç. Hiç değil aslanım diyeceğim ya. Allah aşkına ne olur birazcık profesyonel görünmek istiyorsanız kreminizi sürün. Cildinize bakın, kendinize bakın. Temiz giyinin, güzel kokun. Enerjinizi yüksek tutun. Profesyonellik böyle oluyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
6: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı elindeki telefonu arayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim dün Aslan Burcu olanlarla WhatsApp'ta yazışıyorum ya. Özlem Gürses de Aslan Burcu. İşte Aslan Güneş tutulması falan derken tam güneşin üstünde oluyor. Dedim aa Özlem Hanım çok dedim dikkatli olun. Hani sizin için önemli olabilir falan bu güneş tutulması zamanlarında. İşte kazadan beladan sakının. Dikkat, ay dedi Aygül dedi işte sadaka verdim. Dikkat dua ediyorum. Bir şekilde çözmeye çalışıyorum kendi derken kadın. Şöyle bir şey yaşıyor dün iki akşam önce bütün günü karakolda geçirmiş. Diyor ki Aygül diyor takıntılı bir takipçi yüzünden diyor adam kalkıyor evinin kapısına kadar geliyor. Yok işte ne bileyim bir saz almış onu çalıyormuş işte yok seninle evleneceğim seni bulacağım işte bir kahve içeceğiz seninle. Taciz etmeler inanamamış diyor ki yani şok geçirdim acaba dedim ki diyor. Yani anlar mı hani ya yani bunun bir taciz olduğunu bir hastalık olduğunu bunu yapmaması gerektiğini işte bana YouTube'da gülüyorsun o gün televizyona çıktın bana baktın falan neyse işte biliyorsunuz benzer birçok hastalıklı olayı ben de deneyimledim yaşadım yani gerçekten çok korkunç bence kabus bir insanın hayatına böyle girip böyle çöküyor olmak ya da ki bir kadını bu şekilde taciz ediyor olmak Allah ıslah etsin bu insanların hapishanede de değil yere bunlar hastaneye yatırılması gereken hastanede tedavi görmesi gereken insanlar hemen işte dün YouTube çekiminde de Nur Viral ile birlikteydik Nur da yılların televizyoncusu yıllarca Beyaz TV'de program yapmış Star TV'de program yapan bir kadın Nur diyor ki o ne ki diyor sizin yaşadığınız diyor ben de diyor gittiğim bir etkinlikte diyor adamın biri elinde çiçeklerle işte bana dediler Grand Tuvalet giymiş kalkmış gelmiş bana televizyonda gülüyordun ben mesajı aldım bu bir evlilik işaretiydi bizim ikimizin arasında diye kadına böyle çiçekle yüzükle falan kalkıp otelin girişine gelmiş bütün herkes şok geçirmiş inanamamışlar. Polisi aramışlar işte vesaire vesaire bir sürü olaylar bütün günü karakolda geçmiş etkinlikler falan derken hala adamın kafası basmıyormuş. Kaç ay kaç yıl motorla takip etmiş Nur'u işte araçla takip etmiş falan filan inanılmaz şeyler yaşamış. Çocuğuyla tehdit edilmiş kadın vesaire vesaire neyse günün sonunda adam tutuklanmış. Şimdi muhtemelen bir de öyle olacak her neyse ama... İşte sen bana televizyonda ne güzel gülüyordun. İşte sen bana ne kadar güzel baktın. Benim de başıma geldi. İşte şarkımızı çalıyorsun. Bu bizim şarkımız. İşte ben orada çekiyorum klip gibi şeyler yapıp yayınlıyorum ya sosyal medyada işte. Biliyorum bunu bana yapıyorsun, bana söylüyorsun. Senin de gönlün var, sen de beni istiyorsun. Gibi mesajlar. İşte biliyorum geleceğim radyonun kapısına. İşte seninle kahve içeceğiz. Alacaksın tabii beni içeri. Ne yapacaksın? Görmek zorundasın. Sen de beni tanıyınca seveceksin falan. Ya bunlar ruh hastalığı seviyesi. Yani bir insanın seveceği varsa da, ilgi duyacağı varsa da, bir insanın gerçekten hani böyle bir gün bir niyeti dahi olsa bu yapılan hareketlerle korkunç bir boyuta ulaşıyor. Öyle bir şey olamaz yani. Bunlar hastalık seviyesinde tedavi olmanız gereken şeyler. Bu tarz konulara eğer uzaktan tanımadığınız insanlara bu tarz şeyler besliyor ve bu tarz şeyler düşünüyorsanız psikolojik olarak ciddi kırılmalar yaşayan gerçeklikle bağını koparmış birisinizdir. Bunun için tabii ki şimdi kimse de bunu kabul etmez. Ama bunun için çevrenizde bu tarz insanları görürseniz arkadaşlar işte bir atıyorum bir televizyoncuya aşık olduğunu, takıntılı olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşınızı uyarın. Bununla ilgili tedavi görmesini söyleyeyim. İşte ne bileyim bir radyocuya bunu yapıyorsa görüyorsanız ailesiyseniz, arkadaşıysanız uyarın. Lütfen bakın bundan sonra çok saçma sonuçlar doğuyor. Bir kadının evinin önüne gitmeyi, onu gittiği etkinlikte sıkıştırmayı, kendinde hak görebilecek kadar gözü dönmüş durumda insanlar. Yani buradan şunun altını net çizmemiz gerekiyor. Bu işin adı hayranlık falan değil. Bu açıkça tacizdir, bu ısrarlı takiptir, bu suçtur. Artık sadece geçmiş olsun deyip geçemeyeceğiz. Çünkü gerçekten birbirimizin iyi bir gözlemcisi olmak zorundayız. Yakınımızda, çevremizde, iş yerimizde kim ne yaşıyor, kim susturuluyor, kim korkutuluyor... Lütfen birbirimize sahip çıkalım, fark etmek zorundayız. Yalnız bırakmamak, bir şey olmaz dememek, durumun ciddiyetini hemen kavrayıp birbirimize arka çıkmalıyız.
Toplum olarak psikolojik dengelerimizin ciddi şekilde sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Lütfen gözünüzü kulağınızı etrafınızdan ayırmayın. Tehlikeyi, takıntıyı, o normal davranışı gördüğünüz an müdahale edin, destek olun. Ben gerçekten hani bu tarz yaşayan hem cins arkadaşlarıma, dostlarıma geçmiş olsun diyorum. Yani ben işin içerisindeyim, ben de yaşıyorum. Daha 2-3 gün önceye kadar radyoya buraya mesajlar atan, benim takipçilerime mesajlar atan yine 3. 4. kişi oluyor bu. Yani hala mı kafam basmaz, hala mı almaz kafan? İşte almıyor arkadaşlar, almayınca almıyor, yapabilecek bir şey yok. Bunlar normal şeyler değiller, değil. Bir kere bunları söyleyelim. Herkesin bir hayatı var, herkesin bir yaşantısı var. Burada sadece sizin gördüğünüz ve dinlediğiniz bir Aygül Aydın var. Ama Aygül Aydın'ın arka planda bir hayatı var, yaşadığı zorluklar var, mücadelesi var. Bunların bir kısmını bilebiliyorsunuz, bir kısmını da göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz gibi. Ve şunu gördüm, gerçekten bunu bir sanatçı arkadaşım bana söylemişti. Dedi ki sen çok sıcak, herkesle çok dost gibi konuşmayı seven, dinleyicilerinle yayıncı yaptığın insanlarla da öylesin. Kol kola giriyorsun, dinliyorsun. Bu seni çok mutlu ediyor Aygül, farkındayım. Ama bunu suistimal edebilecek toplumda çok insan var, hata yapıyorsun demişti bana. Daha kibirli, daha üst perdeden, daha sert olman gerekiyor, kendini korursun demişti. Çok kızmıştım biliyor musunuz ona? O kadar kızdım ki. Bu kadar çirkin bir tabir. Sonra biraz zaman geçtikten sonra işte bir tanesiyle sohbet ediyorsun, sarılıyorsun, ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Hadi gelsin şurada oturalım iki dakika, ne olacak ki diyen, yani sizden hemen sene geçen, yani inanılmaz. Daha sizli bizli konuşurken iyi ki böyle, daha ya siz nasılsınız, iyi misiniz, daha hadi hadi gelsene şurada oturalım falan diye. Yani bu kadın erkeği böyle, yani ne bileyim, yıllar geçiyor yani zaman, hala kendime hak göremem, haddimi bilirim. Benim de sanatçı dostlarım var, çok çok benden tanınan, ünlü, bilinen arkadaşlıklarım var. Hala bu kadar zaman geçti. Hepsine karşı çok saygım yukarıda ve kendileri ne isterlerse, neyi takdir ederlerse öyle yaşarlar. Asla hiçbirine öyle dikte edebilecek bir durumum ve pozisyonum ve güvenim hiçbir zaman yoktur. Biraz böyle bir had bilmek, bir yer bilmek önemlidir ya. Allah akıl fikir versin, gerçek dostluklar nasip etsin. İnşallah radyo dostluğumuz sizlerle ömür boyu sürsün. Çok istiyorum çünkü çok mükemmel takipçilerim, dinleyicilerim de var. Çok nazikler, buradan mesajlar atan, her sabah sevgiyle, hürmetle, saygıyla yazan, dostluğunu her zaman yanımda tutan çok mükemmel insanlar var, dostlarım var benim. Ben buradan çok güzel dostluklar da kazandım. Hepsine de sonsuz teşekkür ediyorum, onlar kendilerini çok iyi biliyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Efendim Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Çınarcık'tan günaydınlar. Ümit Tuvan, Tuvan ailesinden selamlar, sevgiler. Didim'den Alper günaydın Aygül'cüm diyor. Günaydın benim güzel dostlarım. Günaydın Aygül, biz seni böyle sevdik ama senin böyle üzen hadsiz çok insan var maalesef diyor. Biliyorum bir tanem, biliyorum. İyi ki sizler varsınız. Tuzla'dan Sibel. Bu arada kremler sürüldü Aygül'cüm. Nurcan ben diyor. Canım ben. Günaydın Aygül Hanım. Şarkılar hep göndermeli. Şekilde, elimde değil, ben kaçtığım altı patlar belimde. Günaydın Aygül Hanım. Hayırlı haftalar olsun tüm de.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibariyle ulusal entegrasyon süreci başlayan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 11 Ağustos itibariyle 100.182.985 adet içecek ambalajı toplandı. En çok ambalaj toplanan 5'i sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürüldüğünden adli bilişim uzmanları vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada dolandırıldığını fark edenlerin vakit kaybetmeden bankalarını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması gerektiğini, işlemin provizyonda olması halinde iptal edilebileceği kaydedildi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla ekonomik acil durum ilan edildiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağı ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe, Kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim günaydın, günaydın Aygül Aydın'la, günaydın Aygül, günaydın, çok teşekkür ederim. Dünkü yarışmada bilet kazanmışım meğer. Birçok ünlüden çok daha fazla, çok daha gerçek bir şekilde faydanız dokunuyor ki insanlara buna inanamazsınız demiş canım benim. Astromatik uygulamasından söz etmiyorum. Radyo programınız, Instagram hesabınız, yaşadıklarınızı paylaşmanız o kadar kıymetli ki. Şironunuzla ilgili bu sanırım diyor. Size verilen hediyeyi paylaşıyorsunuz bizimle. Yaradan ne muradınız varsa da diye her gün dua ediyorum. Versin, bunu bile nadire paylaşıyorum. Çünkü sizi rahatsız etmekten çekiniyorum. O kadar haklısınız ki sınır çizme konusunda. Hadi gelin Instagram'da şeyi açın diyor. Bak, bak kadının nezaketine, güzelliğine, zerafetine bak şimdi. Beni Instagram'a nasıl getirdi bak. Ben gidiyorum arkadaşlar, Instagram'da canlı yayın açacağım. Tutmayın beni.

Efendim günaydın, günaydın. Tutulmadan sonra gelmiş olduğumuz son cuma günü. Herkese merhaba. Instagram canlı yayınımızı da açmış bulunuyoruz. Günaydın, hayırlı cumalar sayın. Enerji Bakanımız Aygül Aydın Hanım, dualarımız kabul olsun inşallah. Allah iyi kalp insanlarla karşılaştırsın. Bizim Muğla Milas Kazıklığım ailesinden selam ve saygılarımla Taner Toker diyor. Ya arkadaşlar şey varmış, böyle oturduğu mahallenin sokağın adındaki kişiyle evlenmiş bu. Bir, kimdi ya bu şey adamcağız? Yine babaannem gibiyim bu sabah. Dur bakayım, babaannem gibi. Kimdi kız o? Bir adam vardı. Kimdi, adı neydi onun? Tolga neydi ya? Benim olaylara girişim. Dur, siz iki göbecik atarken ben adamı bulayım, dur.

dur. Şimdi Tolga Akış var, reklamcı. Eskiden Zeynep Bastin şeyi eşiymiş bu. Ondan sonra bu beyefendi manifest yapmış. Demiş ki ben manifesti şu. Gizem Sokak'ta böyle, Gizem Sokak diye bir evde oturuyormuş. Yani sokağın adı Gizem Sokak'mış. Ondan sonra cıma gitmiş Gizem isminde biriyle evlenmiş. Bu kadar. Mesela sizin sokağınızın adı ne? Ay ben sokağımın adını söyleyemeyeceğim. Konu bensem, acık geri duracaklar. Ama bir şey diyeceğim, bak benim sokağım da Kader Sokak. Valla sokağımın adı Kader. Sizin sokağınızın adı ne? Çok merak ettim. 0549-204-0104. Astrolog olarak çok uygun bir sokakta oturuyorum.

0: 1346 sokak diyor. Ben evde kaldım Aygül Hanım. Dur bir dakika. 1346 sokaksa hepsini topluyoruz. 1 artı 3 4. 4 daha 8. Heh. Bu sokak numaralarını 14 yaptın. 4 1 daha 5 dedik. Sana 5 gün içinde ya da 5 ay içinde evleneceğin kişi gelecek. Bizim çaresizlik sokaktan yürüyoruz.
1: Gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum. Seni bana...
0: Oğlakların hali ne olacak diyor Fehime. Fehime hangi sokakta oturuyorsun bacı? Ona göre, sokağın adına göre bakıyorum.

0: nereden?
1: Helal kız Aygül, sokak astrolojisi yapıyorsun. Ay çok komik.
2: Araya ayrılık girmiş. Sen neredesin, ben nerede?
1: Video gelmiş, neyi kaçırdım, sokak numarası ya ne oluyor? Harita bakıyorum, sokakta bakıyorum artık. Çok borç olunca sokak astrolojisine düştüm. Aygül Hanım merhaba, Bahattin yazmış. Gülveren sokağında oturuyorum. Eşimin adı da Gül, dikkatinizi çekerim. Ben diyorum bu sokak astrolojisi tutar diye. Gözlerim.

söyle nasıl? Dilek yazmış. Murat Şengöz sokakta oturuyorum Aygül. Muradıma eremedim diyor. Canım Murat Şengözlere sesleniyoruz. 0549-204-0104. Murat Şengöz olup da hala bana yazmayan varsa sokağınızda oturan bir hanımefendi var.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Garaj 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı iş yerinde şarkı açıp herkesin diline dolayanlara gelsin.
0: Radyo D.

Arkadaşlar dün Nuray Sayar ile birlikteydim. Nuray'cığım bir tanem örnek alı nasıl bir kadın. Büyük aşkı için dedim ki ne yapıyorsun? Bir baktım İhli Komen, Auster, Türkay, Guten Morgen Nuray, Das schaffst du diye hepimiz Almanca konuşmaya başladık. Herkes Almanca yazsın diyorum arkadaşlar ya. Ich bin glücklich mi? Glücklich mi? Nuray sadece aşkına kavuşabilmek için kocasının memleketine gidecek. Orada sınava giriyor Ekim ayında. Herkes okusun üflesin bu kadını. Almanca geçmesi lazım. Sınavı geçmesi gerekiyor. Bana dua etsinler diyor bak. Öyle çalışkan bir kadın ki günlerdir Almanca çalışıyor. Hallo, wie geht's du? Siz hala sokak numarasıyla uğraşın. Yok sokaktan koca bulur muyum? Sokak tabelasıyla eşim gelir mi? Bak burada neler yapıyor. Kadın dil öğreniyor, dil. Ferhat'ın Şirin'e kavuşması gibi. Sanıyorsunuz ki astrologların hayatları kolay. Değil kardeşim. Astrologlara da tutuluyoruz. Gidin iki dil öğrenin, geliştirin kendinizi.

Bir tanem biz de seni seviyoruz, iyi ki varsın. Canım benim çok tatlısın ya. Bak neşeli kadına ve gerçekten eğlenceli kadınlara ayrı bir bayılıyorum ya. Nuray Sayır da onlardan bir tanesi. Kendisiyle de çevresiyle de enerjisini neşesini dimdik ayakta tutan bir kadın yaşadıklarına rağmen ayakta kalıyor. Güçlü. Ve kadınlar olarak birbirimize destek olup birazcık da yaşadıklarımızdan mizah yaparsak kurtarırız bu hayatı ya. Ne yapacağız yani? Başımıza gelmeyen kalmadı. Yani benim yaşadıklarımı ben size daha anlatmayayım. Yeter, şiştiniz ya. Ben size nasıl dolandırıldığımı anlattım mı ya? Hala nasıl dolandırılmaya devam ettiğimi anlattım mı? Ay ben Nuray Hanım'ı böyle bilmezdim. Çok sevdim vallahi. İnanılmaz diyor. Arkadaşlar çalışkan bir kadın yani, bir bakın, gidin bakın yani, çok çalışkan bir kadın. Helal olsun. Almanca çalışıyor şu an. Ekim'de sınava girecek. Yurt dışında kalmak, yaşamak, eş durumundan oraya gitmek, böyle şeyler kolay mı? Bir çaba, bir gayret. Yani. Ich bin mit. Evet Aygül, anlattın, yapma diyor. Biz Almanca'dan devam edelim. Aygül 54. cadde 9 gün içinde mi gelecek bana sevgili diyor. 5 ile 4'ü toplamış, bravo, bu zekayla. Bugün bile gelir. Nuray'ım bu 54. sokakta oturuyormuş. Burcunu da söyle bari de bir yerden sallayalım rahat bir şekilde.

aşkın kemendini. Aygün 333. sokakta oturuyorum diyor. 336 3 daha 9. Nuraycığım diyor ki 54. sokak o beklemesin diyor. 5-4 olmaz dedi. Çık ayrıl oradan. Fidanlık 19. 10. sokaktayım diyor.

Aygücüm, Mahmut sokakta oturuyorum diyor. Bir gün bir Mahmut'la tanışmıştım. Canım, o birinci Mahmut'tu. Darısı ikinci Mahmut.

Selim Caddesi sokak olur mu Aygül diyor. Nuraycığım Selim Caddesi. Canım Selim Caddesi nasıl?

Efendim diyor ki Selim Caddesi diyor, Halim Selim olur diyor. Bir yıldır oturuyorum, geldiği yok, neredesin Selim diyor. Arkadaşlar bir Selim arıyorum. 0549-204-0104 Selim Caddesi'nde oturan acil hanımefendinin tanışması gerekiyor. Yeter canım, Allah Allah, artık evrene birazcık şey etmemiz lazım, müdahale etmemiz lazım. Selim Caddesi'nde oturanı ben buradan Selim Bey'i bulacağım. Selim Caddesi'nde oturanla tanıştıracağız. Böyle olmaz. Aa, nereye kadar canım böyle? Evren bir rehavette görüyorum. Arkadaşım yanık sokakta oturuyordu. Hep birilerine yanardı Aygül diyor Nuray. Karakol Caddesi'nde oturuyorum. En yakın arkadaşlarımdan biri karakoldan çıkamıyor diyor. Çiçek yazmış. Abimin adı Selim ve bekar. Çiçek, hemen abini yayına alıyorsun buraya. Selim sokakta oturan var. Ortalık o kadar karışıyor, karıştı ki şu an Instagram.

Maşallah Aygül, yine çok mantıklı işler peşindesin. Ama ne yapayım arkadaşlar, Tolga Akış yazmış yani, adam kaç senedir Gizem Sokak'ta oturuyorum. Gizem Kaya ile evlendim diyor yani. Şimdi ben ne yapayım? Ben bu halkı bu işten mahrum mu bırakayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Yani baktım siz evrenle anlaşamıyorsunuz. Sistemi okuyamıyorsunuz. Bari gördüklerimizle biz buluşturalım dedik canım. İşleri hızlandırıyorum. Gülcan yazmış. Ablacığım 156 sokak uygun mudur? Canım o numaralı sokaklara Nuray bakıyor, bir sorayım. 156 sokak Nuray Hanım. Arkadaşlar düğünse düğün. Her şeyi yaparız Radyo D'de. Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallede Fatih yok Aygül diyor. Bir Fatih bana yazın. 0549 204 0104 Fatih ve Selim arıyorum.

Müge yazmış. Mücahitler Mahallesi'nde oturuyorum. Canım mücahitler olduğu için o mücahit mahallesi olsaydı mücahitler karışık karar veremiyor. Hangi mücahit gelecek mesela? Bugün.

Nuray diyor ki doğru eş aramayın, o gelir diyor. Bunlar zaten aramayı da unuttular artık, aramıyorlar. Bari sokaktan gidelim dedik Nuraycığım. Yani bu sokakla bu işi bir çözelim dedik. En azından sokağı değiştirsinler. Dur, Tan'ın da böyle bir şarkısı vardı. Sokağından geçmezdim diyor. Hemen oraya bağlıyorum.

0: Aygül Fatih kardeşim var, mühendis, mavi gözlü. Oh, elimizde kaldı derken birine vereceğiz. Fatih sokakta kim oturuyordu kız?
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Cevizli Bağ, Haliç ve Ok Meydanı çevresinde trafik yer yer ağır ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey ve Seyran Tepe bağlantıları kısa süreli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı Kozyatağı Uzunçayır hattında yoğunluk devam ediyor. Ataşehir Çamlıca bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Aksi yönde genel olarak yoğun akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: O zaman ne diyoruz efendim? Sokağından geçmezdim bilseydim. Büyük düşünür Tan Taşçı zamanında bunu yazmış.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lingozmetiğimiz biliyorsunuz ki %30 indirimle şu an Eksepet'te büyük avantajlarla profesyonel bir görüntüye sahip olmak istiyorsanız tabii ki yapmanız gereken tek şey Lingozmetik sürmek. %30 indirim, sepette ek %20. Ah, %50 oldu. Bir de indirim kodu var radyoda dinleyenlere. Abone Ozal. Abone Ozal. Sıkılaştırıcı maskeleriniz kusursuz cilt ve yüksek korumayla, tabii ki Lingozmetiğin o mükemmel ürünleriyle cildinizi yenileyebilirsiniz. Kolajen desteği, tabii ki 50 korumalı. Bu güneşin zararlı ışınlarının çok daha arttığı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Özellikle BB krem, böyle hafif nemlendiricili ve renklendiricili krem sürmek sizin hem nemli tutar cildinizi, hem çok güzel cilt tonunuzu eşitler. Böyle bakarlar yüzünüze, derler ki ay parlıyorsun. Ama tabii kalbinizin de güzelliği önemli. Yani eğer kalbiniz güzel değilse zaten sürmeyin. Yani parlamıyorsunuz. Boşuna paranıza yazık bence. Ben bu konuda dürüstüm yani. Lean de bu konuda çok dürüst. Onlar da aynı fikirde. Çünkü şeye ihtiyaçları yok. İyi kalbe ihtiyaçları var.
0: Tanıtıcı reklam.

Aygül nasıl kilo verdin? Allah'ını seviyorsan söyle diyorsunuz. Arkadaşlar ben Mart ayından beri bu yayında ağlayarak kilo vermiş bir insan olarak sanki ben bu işin bir uzmanıymışım. Şeyda'yla kanlı bıçaklı oldum ben burada. Yani Şeyda'nın bana yaptığı yatırım ve masrafın haddi hesabı yoktu kadın. Perişan oldu. En son kadın 3-5 kilo beni zayıflatırken kendi verdi ya. Perişan oldu. Ne yaşadığımızı siz yakından biliyorsunuz. Sanki ben bir ay çok güzel kilo verdim. Ben iğneden mineden de çok korkuyorum. O iğneyi de yaptıramadım. Bilmiyorum vücuduna ne etki yapıyor falan. Dediler ki boşuna. Hatta Oytun dedi ya sende zayıflayacak şey yok dedi. Hatırlıyor musunuz? Ben Oytun'a hırslanıp zayıfladım bu arada. O var ya, o bir yayına geldi. Bana dedi ki hacı sende dedi zayıflayacak şey yok, göremiyorum dedi. Sen dedi bas iğneyi geç dedi bana. Dedim ne diyorsun sen ya? Ne demek yok? Ben hallederim dedim. Onsuz da yaparım. Dedi ki bir iki ayda halledersin dedi onunla da dedi. Öbür türlü 6 ayı bulur dedi. Hakikaten tam öbür türlü dediği şeyi 6 ay buldu yani. Valla ama sonra bir daha da yayını almadım zaten. Şimdi beni görse ya hacı.

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın güzel sesli kadın. Ben de Kedigöl'de oturuyorum. Burada hepsi boynuzlu iki ayaklı kediler. Buna ne dersin Aygül? İsviçre'den sevgiler diyorum. Ne diyeyim hayatım? Ne diyeyim hayatım? Hemen taşın mı diyeyim bir tanem? Ne diyeyim yani? Şimdi durduk yere içine nifak mı sokayım? Ne diyeyim yani?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibariyle ulusal entegrasyon süreci başlayan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 11 Ağustos itibariyle 100.182.985 adet içecek ambalajı toplandı. En çok ambalaj toplanan 5'i sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürüldüğünden adli bilişim uzmanları vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada dolandırıldığını fark edenlerin vakit kaybetmeden bankalarını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması gerektiğini, işlemin provizyonda olması halinde iptal edilebileceği kaydedildi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla ekonomik acil durum ilan edildiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olacak. Ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

Günaydın sarı papatyamız. Dengem de yok, dengim de hayırlı cumalar. Allah tüm zorluklarımızı kolay yapsın. 220 sokakta oturuyorum demiş. Günaydın Aygül, ben de Antalya'da Barış Mahallesi'nde oturuyorum. Beni bulsun Barış, barışalım Barış. Vallahi Selim aradım, Selim gelmedi. Fatih yok ortada. Bir de Barış çıktı başımıza. Bir erkeklerin tüm umudu gitmiş durumda.

Instagram'da karavanlı bir arkadaş ismini değiştirmek istiyormuş. Herkese soruyor yeni ismim ne olsun diye. Astromatik uygulamasının linkini attım. Doğum bilgilerini gir, astrolojik haritana göre doğru adı verir dedim. Oturduğu sokakta yok, karavanla gezip duruyor. Aziz Bey yazmış. Aziz Bey güldürdünüz, çok yaşayın. İyi yapmışsınız. Günaydın ruhumun astroloğu demiş. Günaydın bir tanem. Neredeyse koca yılı bitirip hiçbir şey olmamış gibi sonbahara gireceğiz ay. 23 Eylül çarşamba gününde neler olacak Aygül? Sonbahar başlayan sıkıcı yine herkes hüzün, aşk yazları, yaz aşkları. Kız şimdiden niçimizi sıktın? Aa, estağfurullah, dur ayakta kalıyorum.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: olsun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: İmza Sevinç Aksu.
7: Lösev hayat verir.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı park ederken müziğin sesini kapatanlara gelsin.
0: Radyo Dead.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

bazen insanın enerjisi düşmüyor aslında, biliyor musunuz? Hani bazen sanıyorsunuz ya, enerjim düştü benim ya. Hayır ya, enerjiniz aslında var. Bence sadece tahammül azalıyor diye düşünüyorum ben. Eskiden küçücük bir ilgiyi büyütürdük. Bir mesajdan anlam çıkartırdık mesela. Geçen onu düşündüm. Bir şeyin böyle bir bakışını, bir sözünü, bir lafını günlerce düşünür konuşurduk. Acaba neden böyle söyledi, neden bunu yaptı, neden yazmadı diye kendi kendimize hikayeler kurardık. Sonra insana bir şey oluyor, bir güncelleme gibi. Diyorsun ki aman, istiyorsa arasın, özlediyse söylesin, merak ediyorsa sorsun, görmek istiyorsa bir yolunu bulsun. Çünkü bir noktadan sonra insan şunu anlıyor. Sevilmek için bu kadar yorulmamak gerekiyormuş be. Sürekli sen konuşmayı başlatıyorsan, sen bahane buluyorsan, sen ortam yaratıyorsan, sen anlamlandırıyorsan, bir süre sonra karşındaki insanı değil, kendi kurduğun ihtimali yaşamaya başlıyorsun aslında. Oysa ilişki dediğim biraz da karşıdan gelmeli. Bir insan seni hayatında istiyorsa bunun bütün yükünü sana bırakmamalı ki. Sen bir adım atıyorsan o da bir adım atmalı. Sen merak ediyorsan o da merak etmeli. Sen onun hayatına dokunuyorsan o da seninkine dokunmaya çalışmalı. Ve galiba büyümek biraz da şu cümleyi öğrenmek gibi oluyor. Ben artık yarım ilgileri kafamda tamamlamıyorum. Bana yarım geleni hayalimde bütüne çevirmiyorum demek lazım. Birinin sessizliğini mazeret yazmamak belki de. İlgisizliğini utangaçlık sanmamak belki de. Kararsızlığını işte ne bileyim o derin biri falan deriz ya. Bir gün gelir diye hayatının kapısında nöbet tutmamak belki de. İnsan gerçekten istediği şey için bir şekilde bence hareket ediyor. Belki kusursuz hareket etmiyor ama belki çekiniyor, korkuyor. Belki zamanlaması kötü oluyor ama bir şekilde ya, bir şekilde sana doğru geliyor. Ve gelmiyorsa bazen cevap da budur diyorsun. İşte o zaman peşinden koşmak yerine kendi hayatına dönüyorsun. İşine bakıyorsun, gülüyorsun, üretiyorsun, yaşıyorsun, kahveni içiyorsun, hayatına bir şekilde devam ediyorsun. Çünkü senin hayatının bütün heyecanı birinin sana mesaj atıp atmamasına bağlanmayacak kadar değerlidir aslında. Bunu fark etmen gerekiyor. Belki eskiden mi daha heyecanlıydı ya da içimizdeki tüm hevesimi öldürdüler. Şimdi belki bunları hissediyor olabilirsiniz, bu duyguları. Aslında his, o eksilen şeyin heyecan değil, fazlalıklarınız. Artık fazlalıkları atıyorsunuz. Fazla beklenti, fazla anlam yükleme, fazla fedakarlık, fazla acabalar, fazla takip etmek. Ve onların yerine çok güzel bir şey geliyor. Kendine saygı. Artık birinin seni seçmesi için kendini anlatmaya çalışmıyorsun. Kendine saygı duyuyorsun. Ben buradayım. Beni merak eden gelsin, beni görmek isteyen arasın, hayatında olmamı isteyen bana yer açsın. Ben kapımı kilitlemiyorum diyorsun.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir,
2: bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Ya Aygül yine 12'den vurdun da insanı kendine getiriyorsun. Dank etti yine bir kez daha taşlar yine oturdu sayende. Bengü ben Aydın'dan çok teşekkür ederim diyor. Canım benim ne demek ama öyle gerçek bu. Yapmanız gerekeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir insan enerjinizi gerçekten bir insana çok ölçülü yapın. Mesela şuna da çok dikkat edin. Sizin bambaşka dertleriniz, sorunlarınız var. Karşı taraf, karşınızdaki insan, partneriniz, işte ne bileyim çok yakın dostunuz dediğiniz, arkadaşınız dediğiniz insan hala kendiyle ilgili dertleri ve kendiyle ilgili olan kıskançlık krizlerini yönetmeye çalışıyorsa o sizin gerçekten dostunuz olmamıştır. O size sadece o duyguyu sizde sevdiği için sizi manipüle edip baskı yaratıp sizin hayatınızda sizi kullanmaya çalışıyordur. Başka bir açıklaması yoktur. Onu da kendi için yapıyordur. Yani kullanmak dediğimiz şey parası, paranız için işte ne bileyim bir şeyiniz için falan değil. Kendi için kullanıyordur. Duygusu için kullanıyordur sizi. Bu manipülasyonları da gelmeyin. Yani gerçekten sizin yaşam hayatınızda mücadele vermek zorunda olduğunuz, ayakta kalmak zorunda olduğunuz hayatta birçok konunuz var. Gerçek insanlar böyle anlarda sizin sadece yanınızda duran insanlardır. Size hesap soran insanlar değildir. Bana ne senin hayatından, yaşıyorsan yaşıyorsun, benim duygum önemli gibi bir yaklaşımla yaklaşan insanlar hayatınızda varsa, bu tarz modellerle bir aradaysanız çok yanlış bir yerdesinizdir. Yani buralarda çok ısrarcı olmamak gerekiyor. Zaman ve yaş güncellemesi insana bunu anlatıyor ve öğretiyor. Keşke de hani böyle konuşanlarımız olsaydı ve çevremizde bize de söyleselerdi. Bazen bilmiyorsunuz ama bir cümle, küçücük bir cümle, belki hiç tanımıyorsunuz beni şu an radyoda geçerken açtığınız kanalı ve sadece şu kadarını duydunuz ve dinlediniz. İnanın o kadarı bile insana yetiyor ya. Orada bile bir hayatına çeki düzen verme kararı alıyor. Bir cümle, bir kelime çok şey değiştirir bu hayatta.

Bazen insan ilişkilerinde yorulduğumuz şey yaşanan olayın kendisi olmuyor ya. Karşımızdaki insanın her şeyi kendisiyle ilgili sanması oluyor. Vardır sizin de böyle arkadaşlıklarınız değil mi? Olmaması mümkün değil. Arkadaşlıkta da vardır, aşkta da vardır, ailede de vardır. Sizin hayatınızda belki o sırada büyük bir yangın var. İşinizle uğraşıyorsunuz, bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz, iç hayatınızın ortasındaki yangını söndürmeye çalışıyorsunuz, hızlı kararlar vermek zorundasınız, belki çok korkuyorsunuz, belki başınıza bir şey gelmesin diye önlem almaya çalışıyorsunuz ve o telaşın içerisinde istemeden bir şey yapıyorsunuz. İşte ne olabilir bu? Bir düşüncesizlik gibi gelebilir karşı taraf için. Bir telefonunu açmıyorsunuz, bir mesajı görmüyorsunuz, biraz geç cevap veriyorsunuz, belki bir davete gidemiyorsunuz. Karşınızdaki insanın ilk cümlesi ne oluyor? Benden mi çekiniyorsun? Tabii yanlışlıkla yapmışsındır kesin. Tabii bu yüzden geç cevap vermişsindir falan. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. Ya belki bu konunun gerçekten sizinle hiç ilgisi yok. İnsan ilişkilerinde çok önemli bir olgunluk hali var bence. Her davranışı kendimize karşı yapılmış bir hareket olarak algılamamak çok büyük bir zeka seviyesi istiyor ya. Büyük bir olgunluk istiyor. Çünkü bazen karşınızdaki insanın sizinle uğraşacak hali bile yok ya. Kalmıyor. Kendi hayatında mücadele ediyor. İşte gerçek arkadaşlığı bence tam burada anlıyorsunuz. Arkadaşınız ise size çok sıkıştım, korktum, aceleyle yaptım bir şeyleri ya da cevap veremedim sana dediğinde ona böyle bir mahkeme kurmak yerine ya da kendini ona savunmak, ispat etmek yerine karşındaki insan olabilir arkadaşım, hiç önemli değil. Ne olursa olsun işte bir geç cevap vermişsin, önemli değil. Ben arardım seni, sesini yine duyardım. Sen rahat ol, ben sana dönerim, sen dönemediysen ben seni anlarım. Diyebilmek biraz yani belki de, ama işte arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun hayatını zor bir döneminden geçerken ona bir de kendinizi açıklamak zorunda bırakmanın ağırlığını hayattan silemiyorsunuz. Kolay kolay silebildiğiniz bir şey değil. Bazen sevgi beni neden düşünmedin demek olmuyor. Gerçekten sevgi şu anda beni düşünmek zorunda değilsin, önce kendini toparla demektir. Ben sevginin bu tarafında varım, ben bu tarafını anlarım. Bunu yapamayan herkes hemen hemen yani toksik etiketini de yapıştırmak istemiyorum. Herkese toksik diyoruz, adam kalmadı, ama biraz güven, yani burada bence kötü niyet değil ama güvensizlik oluyor. Bir güvensizlik var, karşı tarafı kaybetme korkusu oluyor. Geçmişte yaşanmış hayal kırıklıkları oluyor. İnsan kendisini değersiz hissettiğinde her hareketi üzerine alınabiliyor, ama senin değersizliğin benim suçum değil. Sizin güvensizliğinizi sürekli ben tamir edemem ki, ben yapamam. Evet, benim görevim seni sevmek. Seviyorum işte ya. Bir rahat dur kardeşim. Seni seviyorum, hayatımdasın. Ama yok, maalesef yok. Hayatımın her krizinde önce sizin alınmamanızı hesaplamak zorunda değilim ki ben. Çünkü sağlıklı ilişkilerde insanlar birbirlerinin hayatında merkez olduklarını değil, yerleri olduklarını bilmek isterler. İkisi aynı şey değildir. Benim hayatımda yeriniz olabilir. Sizi çok sevebilirim, çok kıymet verebilirim. Ama benim de sizin dışınızda korkularım, işlerim, sorumluluklarım, mücadelelerim ve bazen sadece kendime ayırmam gereken bir ruhum var. İşte gerçek dostluk da biraz bunu kaldırabilmektir arkadaşlar. Eğer hayatınızda bunu kaldıramayan insanlar varsa, gerçekten fazladan açıklama yapıyorsanız, açıklamanın içinde gizli bir suç aramak yerine bazen sadece tamam seni anladım diyebilmektir ya. Sevdiğiniz insanların hayatını kolaylaştıranlardan mısınız, yoksa bizi sevdiklerini sürekli kanıtlamak zorunda bırakanlardan mı? Belki günün sorusu bu olabilir. Her şeyi yeniden yapabilirsiniz ama gerçek bir sevgi oradaysa yeniden fotoğraflar çekersiniz. Yeniden başlarsınız, yeniden inşa edersiniz, yeniden mesaj atarsınız, yeni anılar biriktirirsiniz. Yeter ki birbirinizin hayatında kalabilmek için birbirinizi tüketmeyin. Çünkü bu yaştan sonra insanın aradığı şey kalabalık değil. Yanında kendini sürekli savunmak zorunda kalmadığı birkaç güzel insan

Efendim sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımda olan güzel insanlardansınız. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz. Ki frekansınızı bozmamanız gerekiyor. Instagram'dan, sosyal medyadan Radyo D'yi hemen takip ediyorsunuz. Zaten ediyorsunuz da hani unutanlar varsa diye hatırlatıyoruz. Hafta sonu da bağlarımızı ve frekansımızı koparmıyor. Pazartesi günü aynı saatte, aynı mekanda, yakamda kırmızı bir gülle. Sabah 7'de görev başında sizi bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Bol şans diliyorum. İşiniz kolaylıkla aksın. Hayırlı cumalar efendim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibariyle ulusal entegrasyon süreci başlayan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 11 Ağustos itibariyle 100.182.985 adet içecek ambalajı toplandı. En çok ambalaj toplanan 5'i sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Bankaların müşterilerine sunduğu ve para transferini kolaylaştıran ödeme iste özelliği, siber dolandırıcılar tarafından özellikle araç ve konut ilanlarında kapora tuzağına dönüştürüldüğünden adli bilişim uzmanları vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada dolandırıldığını fark edenlerin vakit kaybetmeden bankalarını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması gerektiğini, işlemin provizyonda olması halinde iptal edilebileceği kaydedildi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçlarıyla mücadele etmek amacıyla ekonomik acil durum ilan edildiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi.
1: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce

0: Gününde Radyo D'de yine öğleden önce buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yangın yeriyle yeni saatin açılışını yaptık. Elif Buse Doğan bize eşlik etti. Bu kez Tantaşçı konuğumuz oluyor. Sende de benden var turnesiyle yine bu yaz hayranlarının karşısında olmaya devam ediyor. Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda yine güzel bir konsere imza atacak. İşte son parçası Gidişat ve Tantaşçı şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Dinledik Gitmeyle Radyo'daydı. Cuma gününde bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bugün gün boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Sürpriz konserlere davetiyeler ve çok daha fazlası yine burada Radyo'daydı. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla ilerliyoruz. Hazırım inan kaybolmaya. Son parçasıyla Mert Demir şimdi Radyo'daydı.

0: eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Az sonra Manifest burada olacak ve Toz Pembe ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Son dönemin çok konuşulan, öne çıkan gruplarından Manifest Radyo D'de konuğumuz oldu. Toz Pembe dinledik. Yine yükselişte olan parçalardan biri. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Radyo TRT bizimle buluştu. Parça playlistimize girer girmez yine sizden çok fazla ilgi gördü. Ve 2026 yazında keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Gün cuma tabii biraz daha keyifli, sevinçli uyandık. Özellikle çalışma ortamında olanlar biraz daha keyifle gitti bugün işe. Hafta sonu dört gözle bekleniyor. Hafta sonu özel programlarımız için de yine Radyo D'yi, ayrıntılı yayın akışımızı radyod.com'dan takip edebilirsiniz. Salih Bademci ile devam ediyoruz şimdi. Yürü ya kolum. Gölge.

0: APO burada olacak. Kıyamam da geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.209 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.670, çeyrek altın 11.312 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Biliyorsunuz her cumartesi ve pazar 22-24 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyor zaman tüneli ve yine bu cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelinde yine nostalji yaşayacağız. 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sakın kaçırmayın.

0: Serhat kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söyledi.
1: Aras'ın sözlerine Hakan'ın alacağı tutum merak konusu.
0: Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
2: Ela! İmdat! Yangın var!
1: Okulda çıkan yangın Teoman'ı tetikliyor.
2: Çekil! Çekil Ela! Neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
3: Ya Teo, iyiyim!
2: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı? Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
3: Nereye gidiyoruz?
1: Teoman geçmişle ilgili neler biliyor?
2: Geçmişe.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şımarık ve Deryaoğlu'yla yeni saatin açılışını yaptık. Türk pop müziğinde son yıllarda hem yazdığı şarkı sözleriyle hem konserleriyle hem de yorumuyla yine beğendiğimiz isimlerden biri Deryaoğlu üretmeye devam ediyor. 2026 yazında da yine etkili parçalarını bizimle buluşturuyor. Bu kez Emrah Karaduman ve Güliz Ayla'yla devam ediyoruz. Yeniden yorumladıkları parça Ateşle Barut şimdi Radyo D'de.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

cuma olduğu için daha yoğun yaşayanlar olabilir. Henüz tatile gitmemiş olanlar olabilir. Hepsini bir kolaj yapıyoruz ve sıradaki parçayı onlara armağan ediyoruz. Sıradaki parça Radyo D'den Herkese Gelsin.

0: Yeniden ve Zinet Salih Radyo D'de konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Yüzlü Kıyıya ve Betül Demir'le geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Betül Demir, Yüzlü Kıyıya. Yüzlü.

Tat anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Yüzlü Kıyıya ve Betül Demir Radyo D'de dinledik. Sosyal ağlar üzerinden bizi takip ederseniz yine yarışmalarımızdan haberdar olma şansınız olabilir. Konser davetiyeleri ve birçok sürpriz de yine sizi bekliyor. Birçok haber ve çok daha fazlası yine sosyal medya hesaplarımızda radyode.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Yüzlü Kıyıya ve Betül Demir sonrası şimdi Kenan Doğulu'yla devam ediyoruz. Tavla. Tavla.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Stüdyo D'de de konuk etmiştik ve podcastler bölümünden radyod.com'dan kaçırdığınız Stüdyo D bölümlerine ulaşabilir. Yeniden tekrar dinleyebilirsiniz. Cuma gününde şimdi Gülşen ve İtaat Yok.

0: Sıkıntımın iplerini saldım ve Yüksek Sadakat Radyo'daydı dinledik. Az sonra iki tas çorba burada olacak ve Mela Bedel ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.172 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.33'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.688, çeyrek altın 11.341 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Uydu yayınlarında teknolojik dönüşüm için geri sayım başladı. Türkiye'nin emektar uydusu TürkSat 3A görevini tamamlıyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek taşıma işlemiyle televizyon ve radyo yayınları yeni nesil uydulara aktarılacak. İzleyiciler ve dinleyiciler ne yapacak diye merak ediyorsanız, eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TürkSat kanal güncelleme sistemi özelliği varsa cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ama eski tip standart, dahili ve harici uydu alıcı kullanıyorsanız izleyicilerin ve dinleyicilerin ufak bir işlem yapması gerekiyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke kanal taraması yapılmalı. Detaylı bilgiye sosyal ağlarımızda paylaştığımız görseller üzerinden ulaşabilirsiniz. Uydu alıcınızda televizyon yayınlarını olduğu gibi TürkSat 4A uydu üzerinden radyoda iyi, kesintisiz ve kaliteli olarak dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıntılar sosyal medya hesaplarımızda sizi bekliyor. Ay.

Crash Crash'la Radyo D'de bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Cuma gününde gün ortasına ulaştık ve pazartesi saat 10'da 10-12 arası yine öğleden önce burada buluşacağız. Hepinize güzel bir cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Yine ufak bir hatırlatma, kazanmak için her zaman olduğu gibi buradan sakın bir yere ayrılmayın. Radyo D'de ben giderken şimdi Işın Karaca konuğumuz oluyor. Chiquita.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda P

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Yaz mevsimindeyiz. Ama tabii ki İstanbul'a yaz biraz geç mi geldi acaba? Böyle rüzgarlar, hafif kapalı hava. Ama gerçi böyle daha iyi. Sıcaklık gerçi Türkiye'de mevsim normallerinde ama biz radyoda ayrıcalığıyla dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu radyoda. Hadi dinleyelim.

Ege'nin iç kesimleri bu hafta sonu yağışlı gözüküyor. Yağışlar biraz yaz yağmuru şeklinde olduğu için hacmi de epey bir yüklü. Aman dikkat diyelim yağışlara karşı, tedbir elden bırakmayalım. Aleyna Tilki oyuncak gibiyle burada Radyo D104'te.

Cuma günündeyiz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi ismi karşıma gelince gülmemek elde değil. Çok da seviyorum kendisini. Cenk Eren'den bahsediyorum. Şimdi onun için ne desem bilemiyorum. Havalimanlarında yaşanan ağlayan çocuk krizlerine karşı getirdiği çocuksuz uçuş önerisinden mi bahsetsem? Yoksa kendi yaşlanma karşıtı estetikleriyle bu yıla girerken geçirdiği paylaşımlarıyla magazin gündemini sallamasından mı? Hani geçtiğimiz dönemlerde yaptırdığı ve aylarca konuşulan 6,5 saatlik büyük yüz germe operasyonunun ardından Cenk abi yeni yıla ve yeni sezona yalnız girmesini esprili bir şekilde dile getirmişti sosyal medyada. Ultra gergin ve pürüzsüz halini paylaşarak, ki böyle söylüyor. Gördüğünüz şu adam yeni yıla yalnız girdiği, bakın lütfen. Sizce bu normal mi? Keşke bu kadar yakışıklı olmasaydım. Belki şansım daha yaver giderdi diye. Hayat hep böyle esprili yaklaşan bir isimdir kendisi. Stüdyo D'de geçtiğimiz haftalarda Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kaçıranlar varsa programı, podcast kayıtlarını radyod.com'dan da dinleyebilme imkanı yakalayabilir. Kopsun kıyamette Cenk Eren Radyo D'de.

0: Gökhan Özen şimdi şarkıyı dinleyince hani 46 yaşında kendisi, 31 yaşındaki Naz Canmaz'la Haziran ayında 15 yaş fark var aralarında sosyal medyada bazı takipçilerin diline düştü ki hani sevgilisiyle romantik bir karesini en değerli notuyla paylaşınca kendisi magazin basını bu aşkı yakın markaja aldı. Ve çiftin basına kapalı adeta böyle köşe kapmaca oynayarak yaptıkları gizli nişan töreninden tek bir fotoğraf bile sızmamasıyla epey bir böyle hayranlar arasında esprili böyle konulara da gündem oldu kendisi. Gökhan Özen'i geride bıraktık ki bu şarkıda 2007 yılında dönüm noktası aslında 14 Temmuz'da bizlerle buluşturduğu şarkısıydı Resimler ve Hayaller. Onu geride bıraktık, kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
2: Radyo D.
1: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Ankara Ekos. Beni al. Beni al.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günlünün 24 saati.
4: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Gülşen'de gerçekleştirdiği bir konseri vardı ve orada konserin en önünde hayranıyla sürekli göz göze gelmesi magazin gündeminde epey bir konu olmuştu. Edis'ten bahsediyorum, sevilen şarkısı Dudak burada, Radyo D104'te.

aynı zamanda değişim oluyor. Yani televizyon kanalları ve aynı zamanda radyo de artık TürkSat 4 uydusuna geçiş yapıyor. Ne zaman? Ne zaman biliyor musunuz? 16 Ağustos'ta. Yani yapmanız gereken çok kolay. Özellikle receiver cihazlarınızdan tek tek bilgileri girmenize gerek yok. Yapmanız gereken sadece genel tarama yapmak. Yani 16 Ağustos'ta genel tarama yaptığınızda artık TürkSat 4A'da mevcut güncel kanalları ve en başta da Radyo D'yi artık TürkSat 4A uydusuna geçiş yaparak genel taramalarınızla beraber dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ben de buradan bu hatırlatmayı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Emre Altuğ, Gidecek Yerim Mi Var isimli şarkısıyla Radyo D 104'te.

0: tekrar edelim. 16 Ağustos Pazar günü itibariyle ülkemizde tüm televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat 4 taydusunda tamamen taşınıyor. Bu büyük teknolojik dönüşümle birlikte çok daha net bir görüntü ve Radyo D de başta olmak üzere kusursuz ses kalitesi evlerinize konuk olacak. Yapmanız gereken çok kolay. Kanalları tek tek aramanıza, karmaşık frekans kodlarıyla uğraşmanıza kesinlikle gerek yok. Tek yapmanız gereken uydu alıcınız veya televizyonunuzun menüsünde tek bir otomatik tarama başlatmak. Şebeke arama özelliğini açık tutarak aynı zamanda yapacağınız bu tek tarama sayesinde Radyo D'de dahil bütün kanalları, güncel ayarlarını listenize otomatik olarak yükleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.213 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.37'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.697, çeyrek altın 11.356 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi popüler müziğin başarılı erkek vokali Berkay Şahin'den bahsediyorum. Eşi Arya ve daha doğrusu Özlem adı Şahin'le beraber geçtiğimiz günlerde bebek mağazalarına dolaşıyor olması magazin gündeminde gündem oldu. Arya ve Zeynep adında da iki tane çok sevimli kızı var. Çünkü eşi üçüncü kez bir kız çocuğu beklemekte. Bakalım sağlıklı bir şekilde çocuklarını kucaklarına alacaklar mı? Bunu zaman gösterecek.

yeniden baba olması. Artık çok az bir zaman kaldı. Sonbaharda üçüncü çocuklarını bekliyorlar ve ismi de belli, Elif. Magazin gündeminde de hani eşinin bu 6 aylık hamilelik dönemindeyken 55 milyonluk bir doğum hediyesi olarak bir villa alması da konuşulsa da biz onu şarkılarıyla benimsedik. Ve söz konusu olan Berkay'ı Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken bu kez yeni projesiyle karşımızda Çağrı Terkıvran'la yapılan müzik işbirlikleri. Ben Daha Ölmedim ve Özgün Radyo D'de.

Bengü Bekar Bir Yol Bu adını verdiği albümünü bizlerle buluşturdu ki o albümünde yer alan öyle bir şarkı var. Çok da anlamlı. Manidar, vaktimiz dar sevgilim. Burada Radyo D104'te.

Ebru Beker stüdyoda da kendisini ağırladık. Çok da başarılı bir kadın vokal. Mabel Matiz destekli ve Mabel Matiz'in albüm prodüktörlüğünü üstlendiği Bir Yol Bu adını verdiği albümü 9 Mayıs'ta 2025'te bizlerle buluşturmuştu. 12 parça bulunuyor. Biri de cover. O coverlardan biri. Yani 90'ların unutulmaz sanatçısı Jale'nin de ikonik şarkısının yeni nesil bir cover versiyonu. Ve aynı zamanda da dikkat çeken şarkılardan. Aslında albümde o kadar güzel şarkılar var ki. Hani Sana Yıldızları Ödediğimden onlardan biri. Ve bir diğer dikkat çeken o 12 şarkıdan biri de şu an dinlemiş olduğunuz Vaktimiz Dar Sevgilim. Ve Mengü Beker'i geride bıraktık, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Ben Stüdyo D'de geçtiğimiz yıl kendini melankoli tarzın canavarı olarak tanımlayan bir ismi ağırladım. Can Ozan'ı ağırladım. Ve öyle bir şarkı var ki kendisine sorduğumda şunu söylemişti. 3 yıl süren ve sürekli ayrılıp barışmalı, bol kavgalı ve fırtınalı geçen bir ilişkimin ardından bu şarkı çıktı diye. 29 Eylül 2023'te şarkıyı yazdı. Ağlama Ben Ağlarım ve Can Ozan, Radyo D104'te. Hadi dinleyelim.

0: hafta sonu tatilini karşılamaya çok az bir zaman kaldı ve biz tam da gün ortası seni hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla Radyo D'de buluşturmaya devam ediyoruz. Kulağın burada olsun, dakikalar sonra en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Podyum dünyasından vokale adım atan bir isim olmuştu yıllar önce. Suskunluğunu koruyor ama yine de biz onu seviyoruz. Ayşe Hatun Önal. Olayla geride kaldı. Radyo dedi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kendisiyle geçtiğimiz aylarda da Stüdyo D'de özel bir söyleşi gerçekleştirdim. Dilin Türk ekranlarında da yayınlanmıştı. 3 Nisan'da bizlerle buluşturdu. Ağırbaşlı serseri ve bu şarkı Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli albümünde de yer alıyor. Şimdi Sıla'dan bahsediyorum. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Yaz

Değerlisiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. Bu arada kulağınız bir yandan da Radyo D'de olsun, çünkü biz her zaman olduğu gibi yaz boyu da kazandırmaya devam ediyoruz. Mesela konserlere davetiyeler ve aynı zamanda sürpriz markadan hediye çekleri, hepsi Radyo D'de ayrıcalığıyla gün boyu seni bekliyor. Yapman gereken tek şey hem sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104, Instagram, Facebook, X takip etmek, aynı zamanda da kulağınız dört açıp Radyo D'yi şu an itibariyle dikkatli bir şekilde dinlemek. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Atiye, Yetmez de müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.177 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.37'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.698, çeyrek altın 11.358 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Türkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Popüler müziğin başarılı ismi diyebilirim onun için. Murat Boz'dan bahsediyorum. Tam da yaz mevsimine girerken 12 Haziran'da yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği de bizzat kendisine ait. Düzenlemede de Mustafa Ceceli imzasını görebilmek mümkün. Bakalım ve bu hafta radyoda top 20 listesinde de her cumartesi 15, tekrar pazar 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla kaç numarada yer bulacak? Yara Tuz ve Murat Boz.
1: Gözümde başka kaldın, dilimde başka sen.

Radyo T olarak yüksek yayın teknolojileriyle her zaman öndeyiz. Ve artık İzmir'e de müjde. Yani biz İstanbul'da, Ankara'da aracınız DAB Plus fonksiyonunu destekliyorsa 4. kanaldayız. Aynı zamanda İzmir'de de artık 4. kanalda olmaya devam ediyoruz. Buradan da hatırlatmamı

Radyo devresiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi her şarkının bir hikayesi var diyorum ya. Harun Tekin, Burak Güven, Kerem Kabadayı ve Kerem Özdeyen. Yani kimden bahsettiğimi anladınız. Dört grup üyesiyle Mor ve Ötesi. Bu kez hani çoğumuza dokunan şarkı ve albüm diyebilirim. 17 Aralık'a gidiyoruz 2012'nin. Ve burada 7. stüdyo albümlerini bizlerle buluşturmuştu. Ve bu albümün de ilk çıkış şarkısıydı. Aynı zamanda da onları tanımamıza vesile olan iyi şarkılardan biri. Oyun Bozan'la söz konusu olan Mor ve Ötesi, Radyo D'de.

0: Dediğim kadar var değil mi? Oyun bozan. Yani Mor ve Ötesi'ni tanıdığımız 2012 yılındaki 7. stüdyo albümlerinde yer alan o şarkıları. Yani Güneşi Beklerken albümü. İlişkiler ve ayrılık ironisi üzerine kurulu, ilk bakışta yalanlar ve hayal kırıklıklarıyla biten bir aşkın ardından yaşanan yüzleşmeyi anlatıyor bize. Ve Mor ve Ötesi'ni geride bıraktık Oyun Bozan isimli şarkısıyla. Hanımlar beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun, en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

10 yıldır uzatmalı sevgilisiyle. Nihayetinde nişanlandı, evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Yani Asil Gök'le Derya Ulu'yu geride bıraktık. Birazdan da Asil Gök gelecek. Ama Asil Gök öncesinde şunu söyleyeyim. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte sevdiğiniz yıldızlar burada. Hafta boyu radyolarda en çok çalan, en çok dinlediğiniz en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı radyoda top 20 listesi. Her cumartesi saat 15 tekrarı pazar saat 12'de Fatih Usta'nın sunumuyla radyonuzda. Bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer bulacak Asil Gök? Ne oldu böyle? Burada müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda. Benim

0: Serhat kardeşimi tanıyor. Onun yerini biliyor. Bana telefonda her savaşa hazır olmamı söyledi.
1: Aras'ın sözlerine Hakan'ın alacağı tutum merak konusu.
0: Ben kardeşim için her savaşa hazırım.
2: Ela! İmdat! Yangın var!
1: Okulda çıkan yangın Teoman'ı tetikliyor.
2: Çekil! Çekil Ela! Neredesin? Çekil! Çekil! Çekil!
3: Ya Teo, iyiyim.
2: Canın yandı mı? Bir şey söyle. Canın yandı mı? Canın yandı mı? Sana benden nefret edecek harika sebep vereyim o zaman.
3: Nereye gidiyoruz?
1: Teoman geçmişle ilgili neler biliyor?
2: Geçmişe.
1: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20'de sadece Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Expertise. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Betül Demir yüzlü kıyıya.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi İş Bankası'nda.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.115 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.44'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.744, çeyrek altın 11.436 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: biz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.137 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.460 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerika'nın İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Belçika'nın Dendermond kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi. Marmara, Kuzey Ege ve Orta Ege'nin açıklarında fırtına bekleniyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: de bulacaksın.
1: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Türkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Böyle şımarma evresi vardır ya.
1: Onu atlattın mı biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani? Onu çok düşündük biz. O bölümü atladım.
0: Evet.
1: Yani.
0: Mesela bir fenomen oluyor adam. İşte sosyal medyada tanınıyor. İki gün sonra nasıl? Neleri çıkıyor?
1: Bir sene sonra havalanıyorlar biliyor musun?
0: Havalanıyorlar. O parayı öyle nasıl kullandıkları ortaya çıkıyor.
1: Tabii. Falan. O yüzden benim babamın lafı vardı. Yavaş git devamlı git derdi bana.
0: Yavaş git devamlı git.
1: Evet yani amaca doğru ilerlersin dedi. Hızlı gidersen bir yere çarparsın. O yüzden ben çok yavaş ilerledim.
0: Ya.
1: Yani virajı geçtik şu an yukarı doğru çıkıyoruz yani.
0: Sen de sanat camiası içerisinde güven problemi yaşayanlardan birisi oldun mu? Ben, yani Haluk Levent olayından sonra.
1: Valla ben zaten kimseye güvenmiyordum.
0: Ya bugün duydum Kıvanç Tatlıtuğ göya Haluk Levent'ten yaptığı bağışı geri almış, istemiş zamanında.
1: Helal olsun.
0: Bu doğru yere gitmiyor demiş. Ben böyle arada, bir şey okudum haberle. İddia tabii.
1: Kıvanç Tatlıtuğ'un tavrını ve duruşunu çok seviyorum o adamın. Bayılıyorum ona yani. Çok doğru bir adam bence Kıvanç.
0: Değil mi?
1: Vallahi doğru bir adam.
0: Kıvanç duyuyoruz.
1: Kıvanç duyuyoruz. Radyo Bakanası Kıvanç'la sunar.
0: Kıvanç'la sunar. Ama sevgili dinleyenler yani... Bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Bizim sektörde hani akıllanmaz bir durum var. Bir insanın hatasını görüyorsak o insan gerçekten de düzelmiyor.
1: Biz de şöyle
0: kimlerini
1: bir şey
0: gördük yani.
1: Türkiye'de mi dünyada mı bilmiyorum ama biz çabuk unutuyoruz her şeyi.
0: Evet.
1: Çok çabuk unutuyoruz. İyiyi de kötüyü de unutuyoruz.
0: Ben ama unutmuşum Haluk Levent'in zamanında bu işlerle.
1: Değil mi? Anıldığını.
0: Evet, anıldığını, ama yargılandığını.
1: Ama piyasada bunu bile biz bunu biliyorduk yani. Çok
0: unutmuşuz.
1: Konuşuyordu etrafımızda. Nasıl olabilir? İşte bu en güvenilir seçildi diye birinci falan. Biz şok olduk hatta kendi çevremizi.
0: Öyle olmuş mi seçilmişti?
1: Biz çok tabii. Seda sen ikiye düştü falan düşün.
0: Ya. Seda abla ya.
1: Yani, demek gerçek neymiş? Seda Sayan'mış yine.
0: Gerçek ben Seda Sayan'mış yine ya. Seda ablaya da selam.
1: O zaman şey çalalım. Git yolunu çalalım. Öyle gidelim oradan.
0: Evet, git yolunayı çalalım.
1: Hem Seda Sayan okumuştu hem ben okudum.

0: çok iyi aranje bulabiliyorsun. Ben onu bitene kadar reklama gideriz yani. Bence Aşksız Prens'le evet, seni yeni uğurlayacağım. Yeni
1: şarkımız da uğra beni.
0: Şimdi evet. Müskebi No 1'in işletmecileri ekibini alacağım yayına sevgili dinleyenler.
1: Evet. Bodrum'la ilgili genel piyasanın durumunu açıklayacak olan arkadaşlarımız arkamızda evet. Buluyorlar.
0: Bir de Sevda'mızın... ya...
1: Sevda bizim kardeşimiz, canımız.
0: Sevda yerimiz. Özkaran.
1: Evet, biz de ileride belki de Sevda'yla güzel bir şarkı yapabiliriz.
0: Oo, süper tabii. Olur tabii. Canım Sevda'mın abisi, canım Ozan abimiz Ozan. Buralarda. Ozan Özkaran, o da Bodrum'un olmazsa olmazı artık.
1: Kesinlikle.
0: Ya. Vallahi bir daha.
1: Bence Bodrum'un Zeki Müren'in burada ya.
0: Bodrum'un Zeki Ozan Özkaran'a Bodrum'un Zeki Müren'i dedi. Neyse, intikamın acı olur abisi. Söyle. Efendim, bir hafta oldu mu çıkalı Aşksız Prens?
1: Vallahi olmadı.
0: Daha bir hafta bile olmadı.
1: 6 gün oldu tabii.
0: Evet, Aşksız Prens çıktı. Yok, bol bol dinlensin.
1: İnşallah.
0: Telefon. Sana da hayırlı uğurlu olsun.
1: Buradan bu arada sevgili Yıldız Silbe'ye çok teşekkür ediyorum. Şarkımızı hiç ücret almadan aldı.
0: Aa,
1: evet, kesinlikle.
0: Herhalde ücret almadan şarkı veren tek insan.
1: Olabilir Yıldız. Gerçekten de.
0: Ben ücret...
1: Hediye etti bana şarkısını. Sağ olsun.
0: Yıldız abla ki alır fazla
1: Yıldız
0: fazla.
1: Yıldız Silbe çok kimsenin bilmediği bir huyu vardır. Onu çok yardımseverdir. Kimse görmeden çok iş yapar.
0: Evet.
1: Bunu da dilendirmez. Biz söyleyelim buradan. Yani inanılmaz şeyler duyuyorum.
0: Tabii Filistin'e falan neler yaptı ya.
1: Onlar görünen kısmında, görünmeyen kısımları var. O tabii. Parayla hiç iş olmayan bir insan. Buradan da Yıldız Silbe'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz şarkı için.
0: Ya.
1: Yüreğe sağlık.
0: Efendim, mesajlarınıza bakamadım, kusura bakmayın. Deha Kuşadası performansı muhteşemdi. En kısa zamanda tekrar gel demiştim.
1: Evet, Kuşadası'nda gün veremedik Ağustos'ta. İnşallah seneye adaya geleceğiz bol bol.
0: Ya. Kuşadası çok tatlı. Oranın en iyi mekanlarından birisi senin Jade.
1: Evet, çok güzel. Sevgili Tibet abimiz, çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Adayı çok seviyoruz.
0: Ben de adayı çok seviyorum. Bu gece
1: çok
0: oradayım
1: seviyorum mesela. Seviyorum orayı ben. Çok sıcak içten bir yer.
0: Çok. Orası. Eski Ege orada var.
1: Evet,
0: yaşıyor
1: evet.
0: Yani. Pekala. İstanbul'u merkez stüdyomuzda bırakıyoruz.

0: daha iyi yolculuyoruz. Konuklarımızla devam ediyoruz.
1: Herhangi bir mobil olmasın.
0: Gel tabii. Yanda zaten burada sound check'te.
1: Yan taraftayım.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçeklere uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanmak yasaktır. Sürücünün yolu net şekilde görebilmesi gerekir. Görüş alanının daralması kazalara yol açabilir. Bu nedenle cam düzenlemeleri mevzuata uygun olmalıdır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken

0: ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı son bölüm deyip sezonu bitirenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: Burası Radyo D. Canlı yayınımız Bodrum'dan. Demin de söylediğimiz gibi işbirliği yaptığımız Müskebi No 1'den devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Deha'yı burada sound check'e yolladık provalarına. Sevgili işletmecimiz Cüneyt Karahan değil mi abi?
1: Evet.
0: Cüneyt Bey'le devam ediyor. Cüneyt abi nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın canım kardeşim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Şimdi Cüneyt abiyi anlatayım. Böyle mavi gözlü, uzun boylu, beyaz saçlı, karizmatik böyle.
1: Harikasın.
0: Bir abimiz. Cüneyt abi kaç yıldır Bodrum'dasın?
1: Yani biz normalde İstanbul'dayız. Yaz sezonu için Bodrum'a geliyoruz. Tahmini 30 seneyi doldurduk. 30 senedir yazları Bodrum, Çeşme sezona çıkıyoruz. Evet.
0: Ya efendim mesela... Yazları değil yani kışın da buralarda mısın?
1: Kışın abi? İstanbul'dayız. İstanbul'da yine canlı müzik yapıyoruz. Canlı müzik mekanlarındayız. Yazları da Bodrum'dayız.
0: Yazları buradasın.
1: Evet.
0: Peki şöyle bir Cüneyt Bey'in sesini bir tık açalım demişler merkez stüdyodan. Hemen şöyle bir yükseltelim şöyle bir. Evet. Serdal da İstanbul'dan söylüyor. Evet. Cüneyt Bey'i yükseltelim diye hemen
1: tamam.
0: Yükseltelim. Cüneyt abi Müskebi evet, çok eski bir yer burası. Yani burada burası bir semt adı Müskebi.
1: Evet, Orta Kent'in eski adı.
0: Evet, Orta Kent'in eski adı. Burada işte valiler, kaymakamlar, belediye başkanları yetişmiş.
1: Hep Müskebi'den çıkar.
0: Ha. Yani burası aslında verimli toprak yani.
1: Evet, şöyle söyleyeyim sana, Bodrum'un tam ortası esasında Müskebi. Her yere 15 dakika.
0: Hmm. Yani şöyle söyleyeyim, Orta Kent'i bilerek seçmişler buraya yerleşenler.
1: Yok yani öyle tabii ki de şöyle bir şey var. Eskiden mesela işte marina olmadan önce Yalıkavak ya da Türk Büyük olmadan önce Orta Kent yine vardı. Çok eskiden mesela burada Kulüp 63 vardı, Aso vardı, İbrahim Tatlıses, Şaziye vardı, Makara Kulüp vardı. Onların hepsi vardı. Sonra sahil kesimine yerleşti bu. Sahil kesimi biraz daha hareketlenince mekanlar oralara kaydı. Normalde eskiden mesela Orta Kent daha hareketliydi.
0: Öyle mi? Bak işte. Senden öğreniyoruz bunları. İbrahim Tatlıses'in mekan. İbrahim abi gerçi burada özellikle şöyle söyleyeyim, otelcilik, otopark işleri,
1: beachler
0: yani bayağı da yatırım yapmış İbrahim abi zamanında.
1: Tabii zamanında, o zamanda mesela bu 2000'lerden bahsediyoruz. Çok ciddiydi o zamanlar evet yatırımlar.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi efendim Müskebi No 1. No 1
1: kapı numaramız.
0: Ben iken ismi birleşmiş zannediyorum.
1: Yok, kapı numaramız. Şimdi ismi alırken öyle aldık. Müskebi No 1.
0: Bu semtteki ilk ev.
1: Evet ilk ev. Evet burası. İlk eviniz.
0: Ya çok güzelmiş.
1: Bir şans.
0: Evet, tarihi bir yer. Bazen internet çekmiyor, bu taş binanın içinden yayın yapıyoruz sevgili dinleyenler. Ama konser alanı içerisi kaç kişilik Müskebi?
1: Burası normalde 250 kişilik butik bir yer. Yemekli bir konseptimiz var. Çok cici böyle ağaçlar içinde. O şekilde.
0: Ya harika. Şimdi her gün burada etkinlik var.
1: Her gün yok. Haftanın 4 günü yapıyoruz. Çarşamba.
0: Mekan her gün açık mı?
1: Yok. Haftanın 4 günü.
0: 4 gün açık zaten.
1: Ekonomik şartlardan dolayı eskiden 7 gün çalışırdık ama şimdi biliyorsun ki ekonomik şartlardan dolayı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi non stop sezon başından beri maşallah
0: ya
1: iyi gidiyoruz.
0: Ama siz açık olduğunuz her günde etkinlik var.
1: Tabii ki.
0: Onu demeye çalışıyorum
1: tabii.
0: Açık olduğu her gün bir sanatçı var.
1: Tabii.
0: Mesela hangi günler, hangi eventlerimiz var? Line-up'ı bir şey yapalım.
1: Şöyle line-up'ımız şöyle aslında, biz değişimini yapıyoruz. Bu normalde diğer şehirlerle gidiş gelişleri dengelemek adına. Mesela atıyorum bu çarşamba 12'sinde Deha Bilimler var. İşte cuma günü Haktan var. Cumartesi günü işte Ayta Sözleri var. Öbür hafta mesela değişebiliyor. Çarşambaya Ayta Hanım geçiyor. Cumaya Deha Bey geçti. Mesela 21'inde Cuma'da Deha Bey var. Onları ayırıyoruz. Hem misafirler sıkılmasınlar diye. Hem de line-up'ı değiştiriyoruz. Devamlı. Linet vardı mesela geçen hafta.
0: Linet öf.
1: Evet. Deniz Seki vardı. Şu
0: Yaşar.
1: Yaşar çıktı burada tabii ki.
0: Evet, Deniz Hanım'ın burada sahnesi vardı sevgili dinleyenler. Deniz
1: evet,
0: Seki'nin.
1: Cumartesi günü.
0: Fakat işte bu klima suyundan dolayı işte basmış suya ve kalça kemiğini kırmış, ameliyata
1: geçmiş
0: alındı.
1: Geçmiş olsun diyoruz buradan biz de Müskebi ailesi olarak.
0: Evet. Buranın sanatçı solisti.
1: Evet.
0: Ya geçmiş olsun tabii.
1: Talihsizlik oldu evet.
0: Umarım bir an önce iyileşir. Haktan ne günü?
1: Haktan 14 Cuma.
0: 14'ü 14
1: olsun. İlk galası evet.
0: Aa, daha önce Haktan hiç bu sezon herhalde yapmadı.
1: Bu sezon hiç gelmedi. Biz de hemen bir şey yaptık.
0: Ya. Efendim Haktan kaçmaz. Peki bugün benim dinleyicilerim hep şey isterler. derler ki mesela bizim canlı yayın yaptığımız mekanlardan acaba biz misafir edilebiliyor muyuz? Cenk Eren geçenlerde konuktu programa. Hem Alaçatı Çeşme'deki sahnesine hem Bodrum'daki sahnesine bir çifti iki çifti misafir etti. Tabii. Biz burada yapabilir miyiz? Patron ne der bu?
1: Şöyle. Siz de biliyorsunuz ki şöyle bir durum var. Deha Bilimler sahnelerinde 10 gün önceden solda atı zaten çıkıyoruz ama biz yine sizi kırmayalım. Bir sırada bir iki kişi misafir edebiliriz ama Haktan'a edebiliriz. Ayta'ya edebiliriz bu haftaki Cuma Cumartesi'ye isterseniz o da olabilir.
0: Sevgili dinleyenler 0549 204 0104'e bana ben Haktan'a gitmek istiyorum ama Bodrum'da Müskebi No 1'de. Tabii. Yani. İşte kim dediniz?
1: Cumartesi Ayta Sözeri.
0: Ayta Sözeri kaçmaz. Ayta Sözeri'ye gitmek istiyorum İrfan değil. Biz konserlere kombine bilet ayarlıyoruz yani. O yüzden bizim bu güzelliğimiz size her zaman baki biliyorsunuz. Bana 0549 204 0104'e bir de Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresine yazabilirsiniz. Ya bugün yazamadınız, akşam kocanızla, eşinizle konuştunuz. İrfan bizi gönder deyin. Yine göndeririz.
1: Tabii ki.
0: Değil mi Cüneyt Bey?
1: Tabii. Her türlü ağırlarız.
0: Ya. Sizin için kaptık bu yakışıklı adam, bu Cüneyt abimden.
1: Eyvallah cansın.
0: Vallahi. Şimdi reklamlarımız var. Reklam dönüşü Deha ile döneceğiz. Şimdi içeride provada bu şarkıyı istemişti. Reklam dönüşü git yoluna ile döneceğiz. Şimdi gözyaşlarım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Evsiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Erkan Aslan.
1: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Nereden? Deha'dan sonra Üskebi No.1'den bugün işbirliği yaptığımız bu mekandan canlı yayındayız ve değerli işletmecimiz Cüneyt Karahan burada. Ve tabii ki de mekanımızın çalışanları. Şu çekim yapan beyefendinin adı nedir?
2: Hüseyin Bey
1: bu güler yüzüyle değil mi gelenleri karşılıyor. Al yanak Hüseyin Bey.
3: Radyo makinesi.
1: Efendim az önce mekan işletmecisi değerli Cüneyt Bey dedi ki sahnelerimize, dinleyicilerimize birer çift verebiliriz dedi.
2: Evet,
1: çünkü bugüne yer yok mesela.
2: Bugüne gerçekten soldu atlanız.
1: Evet gerçekten yani. Hani derler ya tuvaletin kapısına kadar sandalye.
2: 15 gün önceden Deha Bilimler'in sahneleri inanın bana 15 gün önce.
1: Ya yani Deha'ya yapılmış bu mekan resmen.
2: Deha için mi?
1: Deha için yani. Ama şimdi mesajlarınızı gördüm. Dilara Hanım, merhabalar. Ayta Sözeri için gelmek istiyorum. İki kişi bistro, beni seçer misiniz demiş. Dilara Hanım'a bir tane vermiş olduk. Bir de Haktan konserine Gizem Buse Özcan.
2: Harika.
1: Efendim geldiğiniz zaman arkadaşlarımız size buranın iletişim bilgileri verecekler. Cüneyt Bey'i arıyorsunuz. Cüneyt Karahan'ı. Şimdi Ayta Hanım'ın bu cumartesi miydi?
2: Bu cumartesi, Cuma'da Haktan.
1: Cuma'da
2: Haktan.
1: Haktan.

0: Bodrum'dan Doğukan ben. Ayta Sözeri'ye eşimle gitmek istiyorum. Kral demiş. Hem de Müskebi'de oturan biri olarak diyorlar. Komşu.
1: Evet, komşumuz resmen.
0: Duyulmuyor mu buradan acaba?
1: Ses yalıtım olduğu için duyulmaz.
0: Duyulmuyor değil mi? Burada internet zor çekiyor zaten yani. Burada. Tamam, ona da hemen bir tane. Yanarım şimdi senle yıllara. Yanarım senle yıllara. Peki Cüneyt abicim, bu sene sezon ne zamanı görüyor? Yani ne zaman sezon biter deriz?
1: Ya normalde Eylül'de okulların açılmasıyla bizim sezonumuz esasında bitiyor ama insanlar 10 gün önceden herkes işte İstanbul'a, Ankara'ya döndüğü için Eylül'ün birinden sonra sezon yavaş yavaş biter.
0: Eylül 1'den sonra.
1: Özellikle mesela sahil kesimi, Yalıkavak, Türkbükü tarafı daha çabuk boşalır. Hı hı. Biraz daha merkezler bir Eylül'ün 15'ine kadar uzar ama genelde buradaki kalan misafirler de kendi evi olanlar da okullar için mecburen dönmek zorunda oluyor.
0: Müskebin o bir ne zaman kapatır o zaman?
1: Buranın işte şu anda bizim bu programı çektiğimiz arasında kışlık butik bir yerimiz var bizim.
0: Aa, burası çok güzel
1: 80 kişilik. Evet. Kışın burayı açacağız. Daha böyle daha butiğinle daha butiğini yapıp
0: evet
1: kışın Ekim'den sonra
0: çok tatlı olur.
1: Evet.
0: Yani burası Hüseyin Bey bak hemen gülmeye başladı. Yüzü güldü Hüseyin Bey. Hüseyin abicim selamlar olsun.
1: Kesilmeyeceği için şu anda kendisi çok neşeli.

0: Efendim Güney Hanım bizim eski dinleyicilerimizden yayını dinliyor. Selam olsun Bodrum'dan kendisine. Ve yavaştan Radyo D'nin canlı yayınını yaptığımız Müskibi'den ayrılıyoruz. Çünkü burada da artık sahne başlayacak. Evet, kaçta başlıyor abi Müskibi'de?
1: Yani 8 gibi girişler başlıyor.
0: Evet.
1: 8.30 gibi ön programımız var. 10.30 gibi Deha Bey sahne alır. Bir de bitiriyoruz.
0: Bir de bitiriyoruz. Pekala. Efendim Deha'mıza çok teşekkürler. Bütün çalışanlarına Müskibi No 1'in teşekkür ediyoruz.
1: Müskibi No 1 ailesi olarak, Radyo D olarak buraya geldiniz. Bizi kırmadınız.
0: Çok ya Cüneyt abicim çok teşekkürler abi.
1: Sağ olun.
0: Ve bir eziyet çekti. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal. Taş binanın içinde yayın yapmak kolay değil. Serdal sağ olsun orada bizi destekledi. Eline yüreğine sağlık. İstanbul'daki ekibimize de selam olsun. Efendim güzel bir akşam olsun. Ben de yola çıkıyorum Kuşadası'na doğru. Bugün erken başladık, erken bitiriyoruz.
2: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerika'nın İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi. Marmara, Kuzey Ege ve Orta Ege'nin açıklarında fırtına bekleniyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu ve açık 30, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı yer yer çok bulutlu 35, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
1: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
7: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Just

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce...

0: İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Sıradaki şarkı kendi kendine konuşanlara gelsin.
10: Radyo D.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi Radyo Spor.

0: yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: reklam.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Sonra Besim'e bir alkış. Sonra Mustafa'ya bir alkış.
1: Bir de Mircan oğlum.
0: Çok teşekkür ederiz valla.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kankalarımızsınız, canlarımızsınız. Sizi çok seviyoruz.
1: Bütün İyi eğlenceler arkadaşlar. Size de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.

0: konser alanı. Radyonuzda. Radyo
1: say. Önce bir dışından say sonra.
2: Tamam, önce bir dörtten geriye.
1: Evet, lütfen say say.
2: Dörtten bir dört.
1: Hadi say ya.
2: Son. İki. Üç. Dört.
3: Hızlı.

bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

0: gerçek seslerin yeri.
1: Devam ediyor muyuz? Şimdi bu şarkıda bütün ışıklar yakalım mı? Bütün ışıklar yansın, bütün...

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne.

ödül gibisiniz, armağan gibisiniz insanın hayatına. Şükrediyorum ya size.

Radyoda sahne. Radyoda sahne.

手を叩きましょう。

0: Benim için yapılan saygı albümünde ilk başvuru yapanlardan bir tanesi Teoman'dı doğrusu isterseniz. O benim Yağmur diye bir şarkımı söyledim.
1: Tribute albümü yapılıyordu Bülent Ortaçgil'e. Biz tanışmıyorduk. Ben hayranıydım onun ama hemen telefon ettim. Bir şekilde buldum telefonunu. Abi dedim, senin albümünde yer almak istiyorum. İlk sen aradın zaten dedi. O zaman dedim, ben şarkıyı bile seçtim. Şimdiki şarkının onunla pek bir alakası yok ama Bülent Ortaç gösterecek.
0: Bu Teoman'ın Yağmur'udur.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

kaçıncı sen değilsin başkası. Şimdi mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.